0: Çarte. Çönebüri. Rubrikis sponsoria, amerikuli brandi Little Trees autoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. Ori tormedi, tormedi nolşvidi. Little Trees certeligi.
1: Çönebüris eterşia.
2: Eterşia.
1: Ori atasiyane bis hidi.